0: tanıyordu.
1: Hello, that's 1148 on the 166 pending in Valentine, reference my line.
0: 24.
1: Sorry,